0: museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Alkol teklifine hayır demeyi mi tercih edersiniz ya da hayır ehliyetimi kaybettim demeyi mi? Aslında pek alkol kullanan biri değilimdir. İş yerinde bir kutlama vardı ve alkol teklifine hayır diyemeyeceğimi hissettim. Sınırın altında olduğumu tahmin ediyordum ama 05'in üzerinde araç kullanırken yakalandım. Şimdi çocuklarımı okula götüremiyorum. Anneme onu doktora götüremeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Sorumlu olduğum kişilere hayır demek cezaların en kötüsü. Keşke alkol teklifine hayır deseydim. Sorumlu davranın. Alkollü iseniz araç kullanmayın. TSC tarafından hazırlanmış bir mesajdır.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3.3S Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
5: This is 3ZZZ broadcasting in Turkish on 92.3 FM. Burası 3ZZZ Türk

0: Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım.
1: Sana vatan uğruna, millet adına tarihi bir görev veriyorum Ömer. Ömer dinledi. Sadece dinledi.
0: O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur.
1: Hattın ucunda 20 yıldır nice cefaları beraber çektikleri komutanı Zekai Aksakallı vardı. Devam etti komutan. Sesi kararlıydı. Vereceği görevi yerine getirse getirse yüreği halis demirden olan Ömer getirirdi. Devam etti. Ömer dedi. Tuğgeneral Semih Terzi, o bir vatan haini. Karargaha girmeden evvel onu öldür. Ama bil ki bunun sonu şehadet. Hakkını helal et.
0: Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez, yine kulağıma kanat sesleri geldi.
1: Kelimeler düğümlendi Ömer'in boğazında. Ama içinde korku yoktu. Umut vardı, neşe vardı, gülümsedi. Sanki gülümsemesi telefon hattından öte yana geçecekmiş gibi hissetti belli ki. Emredersiniz dedi. Ve dilinden bu dünyaya dair son cümleleri döküldü. Hakkım sizlere helal olsun. Canım vatanıma feda olsun. Sizler de hakkınızı helal edin.
0: Ve saldırdılar. Silahımı çekip baş hain alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doluşuyordu. 30 kuş, kanat sesleri vücuduma dokunan.
1: Çoban Ömer. Hani şu oyu ötekilerle bir sayılmasın denilen çobanları var ya bu güzel ülkenin. İşte onlardan biriydi. Niğde'nin Çukurkuyu beldesinden, Hüseyin amcanın yedi evladından biriydi. Çocukluğu dağlarda geçmişti. Dersine dağlarda çalışmıştı. Bir hayali vardı. Bir gün büyüyecek, asker olacak, anne babasına, kardeşlerine bakacak ama en evvelde vatanını savunacaktı. Hayalleri gerçek oldu. Yüreği halis demirden Ömer'in. Niyeti halisti. Niyeti gerçek oldu. Anadolu'nun tertemiz evlatlarından biriydi Ömer. Çocukken her sabah beşte kalkar, okuluna yürüyerek gider, okul bitince de oyalanmaz köye döner, kuzularını alır dağlara çıkardı. Büyüyeceğim baba derdi. Büyüyeceğim. Sana, anama, kardeşlerime bakacağım. Büyüyeceğim. Seni, anamı, kardeşlerimi koruyacağım. Ve büyüdü Ömer. Adı gibi Ömer oldu, assubay oldu. Ne cefalar tattı ahir ömründe Ömer. Ne hüzünler gördü kim bilir, ne mutluluklar yaşadı. 20 yıldır askerdi Ömer. Üniformasını sırtında şerefle taşıdı. Sertti, kararlıydı, aslan gibiydi. 2 yılı kalmıştı. 2 yıl sonra emekli olacak. Emekli olunca da köyüne dönecekti. Ve kuzularına kavuşacaktı yeniden. Hayatta çoban olarak başlamıştı. Allah nasip ederse yeniden çoban olacaktı. Ama içten içe o günün yaklaştığını hissediyordu. Bir gün evveliydi o karanlık gecenin. Zaten her gün arardı ya. O gün babasını bir daha aradı Ömer. İçimde biris var baba dedi. İyi biris. Kötü şeyler olacak gibi hissediyorum ama mutluyum da. Baba yüreği Hüseyin amcanınki. İçini ferah tut evlat dedi. Sen içini ferah tut Ömer'im. Ve telefon kapandı. Ve uyudu Ömer.
2: Çok kuş dedi, reisi var dedi. Yerimde duramıyorum dedi.
3: Çok şehadetini hissetmişti daha.
2: Baba içerimde çok ağır hissi var dedi.
4: Ben bugün de rüyamda ben sordum oğlum nereye gidiyorsun dedim. Baba nöbetim var, nöbetime gidiyorum dedi.
1: Kuşlar geldi rüyasına o gece Ömer'in. Beyaz, bembeyaz kuşlar. Kollarından tuttular onu, göğe çıkardılar. Huzurla uyandı Ömer yeni güne, o kutlu güne. Geceyi yenen herkese bir sabah vardı. Bir gündüz vardı ve bir de güneş. gökleri Ömer yaşar. O güzel sabahı gördü. O güzel gündüzü, o güneşi. Ve güneş battı. Gece oldu. O his büyüyordu içinde Ömer'in. Bir şey olacaktı. Kötü bir şey olacaktı ama Ömer mutluydu. Telefonu çaldı. Komutanıydı arayan. Ekrana önce şöyle bir baktı. Hayırdır inşallah dedi. Telefonu açtı. Emredin dedi. O gün gelmişti. Komutanı öldür dedi ona. Şehit olsan da o vatan hainini öldür Ömer. Hakkını da helal et. Helal olsun dedi Ömer. Telefonu kapattı. Eli silahına gitti. Kurşunları yerli yerindeydi. Emri tekrarladı içinden. O vatan hainini öldür Ömer diye kendi kendine tekrarladı bir daha. Ve tetiğe dokundu. Tereddütsüz bir kere. Gökteki yıldızları gasp edip omzuna yıldız diye koyan o vatan hainini alnından tam ortasından vurdu Ömer. Ve kurşun yağmuru başladı. Düştü Ömer.
2: Vatan için yetiştirdim. Vatana da verdim yani.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki namussuz subayların, vatanseverlerin olabileceğini de bunlar akıllarına getirmemişlerdi. Bu vatanın öz evladı olan askerlerin yazdıkları senaryoda yer almayacağını öngörememişlerdi. Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi. Bu ordunun içerisinde neler var, neler. Sen istediğin kadar tuğ general ol. Bu da daha önceymiş subaylarındandı. Ve işte o Ömer Halis, onun darbe için geldiğini haberini aldı ve o da görevini yaptı. Allah makamını inşallah peygambere komşu olan şehitlik eylesin. İnşallah tüm yakınlarına Rabbim sabırlar lütfetsin.
1: Çoban Ömer, babasının kuzusuydu. İhanete ilk kurşunu o sıktı. Askerdi Ömer. Yüreği Halis Demir'den aslan gibi bir asker. Ve şimdi o peygamberin kutlu sancağında bir nefer.
0: Baba, milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma Ertuğrul'a bu vatan için ölmeyi öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim, bedelini ödedim. Babacığım, hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.
6: ...92.3... ...33Z Türk Radyosu'nu dinliyorsunuz.

0: çok yürekliydi ama saygısı vardı ama yürü açıp terk etti. Yani gözünü hiçbir şeyden kırpmazdı. Zaten o vurduğu darbeci de Semih Terzi de söylemiş. Ömer çok tehlikeli, dikkat edin demiş. Ha, ne oldu? Kendi şey buldu. Şükürler olsun, biz onu çok şükrediyorum. Kendisine rahmetler diliyorum ama 6 ay sonra annesini götürdü. Baba sana büyük şehadetlik vereceğim dedi. Ben de koyun alacak sandım.
1: Bizim bir şeyimiz var, tabimiz var. Biz Türk'üz, ya hürüz ya ölürüz. Darbe gecesi de biz bir üçüncü seçenek seçmedik. Ya hür olacaktık ya ölecektik. Yani şehidimizin de yaptığı bu.
2: O karanlık gecenin işaret fişeği. Şehit piyade kıdemli astsubay Ömer Halis Demir. O gece özel kuvvetlerin koruma nöbetçisiydi. Darbeci ilerleyişi kıran kurşunu canı pahasına gözünü kırpmadan sıktı. Ankara'ya katliama gelen generali öldürdü. Tüm Türkiye'nin hayranlığını ve minnetini kazandı. Türk halkının sevgilisi, askerinin kahramanlık simgesi oldu.
3: Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye için karanlık bir çağ başlayacaktı. Adı bilinen bilinmeyen sayısız kahraman bunu önledi. Onlardan biri şehit Ömer Halis Demir'di. Onun karakterine, hayatına biraz olsun mercek tutabilmek için doğduğu yerde baba ocağındayız.
2: Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabası. 2500'ün altında nüfusu, 57 şehidi var. Her sokağı bir şehidin adını taşıyor. İşte burada doğdu. Yıllardan 1974'tü. Hasan Hüseyin ve Fadime Ana Halis Demir'in 7 çocuğundan üçüncüsüydü.
1: Şehidimiz ve biz çocukluk olarak zor şartlarla yetiştik. Bugünkü gibi modern bir kolay bir hayat şartları yoktu. Yani çobanlıkla, koyunlarımızla hem okuyarak hem babama destek ederek hem çiftçiliğinde konusunda yardımcı olarak hem okulunu yürüttü hem de aile desteğine yardımcı oldu. Nasıl bir abiydi? Disiplinli, çok disiplinliydi, çok sertti, çok disiplinliydi, çok kararlıydı. Her zaman adaletten yanaydı. Hiçbir zaman karşı taraftan bir çıkar beklemezdi. Hiçbir zaman çıkarlı bir şey de sunmazdı. Babam çobanlık yapardı. Bizim okul döneminden sonra babama yardımcı olurduk. Yani şehidimizi gönderirdi babam. Diğer iki çoban otlatırdı koyunu. Babam bir iki gün dinlendirmek için cumartesi pazar şehidimiz giderdi. Ve o çobanlar derdi ki babama, bana Ömer'i gönder, başka kimseye gönderme. Bana sadece Ömer yeter derdi. Burada en büyük rol rahmetli anama düşüyordu. Ki o zamanlarda bizim koyun dönemler zamanında hem ablam okuyordu hem şehidimiz okuyordu. Diğer kardeşler olarak biz de okuyorduk. Babam bir dönem Irak'ta çalıştı. O dönemlerde çok zor bir şartlardı. O zamanki şartlarda rahmetli anam koyunlardan elde ettiği yünlerle ip yapardı. Onunla kilim, halı, namazla dokur ve burada satar, çocuklarına yardım ederdi, destek verirdi.
2: Babası Hasan Hüseyin Halis Demir Çukurkuyu'da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Şehit oğlunun kabrine gelenlerle ilgileniyor.
0: En cesaretli, en güvendiğim çocuğum oydu yani. Maddi manevi durumundan her şeyleri bizle desteklerdi. Annesinin doktoruydu, benim de hocamdı. Yani bana işte baba şu işi yap, bu işi yapma, bu iş yanlış, bu iş gerekli, bu iş şöyle olur diyerek hocam da böyleydi benimle.
4: Akılla danışıyordunuz yani.
0: Tabii. Bizde ayrımı yoktu. Devamlı irtibat üzerindeydik. Devamlı birbirimizi telefon ederdik. Oğlum ben şu işi yapıyorum, doğru mu yanlış mı derdim. O baba yanlış derdi. Yapma derdi, yanlış derdi. Ben yapmazdım. Bu işi sorardım. Baba bunu yap derdi. Devamlı biz ondan şey alırdık. Fikir tartışması yapardık, akıl alırdık. Hani dediğim gibi annesinin doktoru benim de hocamdı. Evet benim evlatım, ben yetiştirdim ama o benden daha bilgili çıktı.
1: Lise döneminde saz çalmaya başlamıştı. Hatta ben küçükken Bazı notalar çıkarırdı, sorurdu bana, bu ne, bu ne, bu ne falan. Esat Ertaş çok severdi. Hatta Ankara'dan falan beraber kaldığımız dönemlerde gelirdik. Neşet Ertaş CD'sini koyardı. Taş çok severdi. Hatta Ankara'dan falan beraber kaldığımız dönemlerde gelirdik. Neşet Ertaş CD'sini koyardı. Bazen derdik ki ya abi arada bir başka bir şey ısırla karışık.

0: aslında evet, çok hassastı.
1: Yatkınlığı vardı.
0: Yatkınlığı da vardı.
2: Niğde'de meslek lisesine kaydoldu. Her gün 80 kilometrelik okul yolunu gitti geldi. Buna karşın iyi bir öğrenciydi. Babası yüksek okul okutamam oğlum dedi.
3: Oğlum devlete en büyük mürtebatına gir. Asker ol, polis ol. Devlete hizmet dedim yani. Zaten Ömer'in de zaten devlete hizmet etme çok merakı vardı. Yani çalışma anları çok oldu. Çocuklukta çok çalıştı. Hayvanlar büyüttü. Ama ben dedim oğlum yüksanı okutamam dedim. Yüksanı okutamam dedim. O da baba zengin bizi bulamaz, fakir de okutamaz dedi. Aynısını böyle söyledi. Çok tahsilli bir çocuktu. Vardığı yerlerde hep başarılar, plaketleri, devletin her konularını biliyordu. Polisliğe girdi, kazandı. Birinci ilan kazandı. Deniz Asubaylı'nın ikinci ilanı kazandı. Uzmanlığı birinci ilan kazandı. Ondan sonra Asubaylı'nın birinci ilanı kazandı. Devletin bütün plaketleri rahmetlinin evinde. Bunu da devletimizin arşivlerinde yazılı. Yani vazifesine de bir saat önce gelen bir çocuk. Yani özel hareketlere gelirken arkadaşlarımın konuştuğunu söylüyorum. Bir saat önce gelen bir çocuk.
2: Zengin bizi bulmaz, fakir de okutamaz diyen Ömer askerliğe dört elle sarıldı. Girdiği her yetenek sınavında derece kazandı.
0: Askerliğini yaptı. Askerlik döneminden sonra bir yıl falan bir boşluk dönemi oldu. Orada uzmanlık sınavına girdi. Ayrıca polislik sınavına da girdi. Uzmanlığı kazandıktan sonra özel kuvvetlere katıldı. Ondan sonra polislik görevinde de hani sınavından da kazandı ama askeri genelkurmaylıktan vermediler ve iki yıl sonra astsubaylık sınavına girdi. Zekiye Paşa ile orada tanışıyorlardı ve Zekiye Paşa diyor ki Ömer astsubaylık sınavına gireceğini gireceğim komutanım diyor. Kazanıyor ve Tuzla'da iki yıl eğitim alıyor. Ve bir full özel kuvvetlerde görev yapıyor. Özel kuvvetler dışında hiçbir yerde hiçbir birlikte görev yapmadı. Hatta Zekiye Paşa'nın tabiriyle Ömer bana geldiğinde böyle zayıf bir çocuktu diyor. Oradan belli diyor. Son şehadetliğine kadar diyor biz Ömer'le beraberdik diyor.
2: Özel kuvvetlerde tam 19 yıl görev yaptı. En güvenilir, en başarılı askerlerden biriydi. Bordo Berelilerin özel tim ve komando kursunu, balık adam kursunu, paraşüt kursunu, göğüs göğüse muharebe kursunu, silah kavram, korunma, harekat ve istihkam kursunu bitirdi. Bu kurslarda alt devrelerini yetiştirmeye başlamıştı.
0: Her zaman bize dediği şuydu. Kardeşim, her ne yaparsanız, göreviniz ne olursa olsun kutsal bir görevdir. Ve Allah'a hesap verecek şekilde yapın. Çobanlık kutsal bir görev. Peygamber Efendimiz'in de yaptığı bir kutsal bir görev. Hiçbir zaman kimin ne iş yaptığına değil, kişiliğine bakardı. Ve her zaman derdi, hakkınız olmayan bir şeyin hakkınızdan fazlasını alırsanız o sizin hakkınız değil derdi. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkar derdi.
2: Zorlu kurslarda, uzun komando yürüyüşlerinde ve arazide geçen gecelerde bedeninde açılan yaraları hatırlıyor kardeşi Soner Halis Demir.
0: Ankara'da yaşadım bir 2-3 yıla yakın beraber. Evinde de bir yıldan fazla bekarlık döneminde evinde de kaldım. Hatta bir operasyonda geldiğinde enjeksiyonla yengem ayaklarında toplamış o sur irinleri çekiyordu ayaklarının altından. Enjeksiyonla çekerekten yani patlatmıyordu çünkü yara olacak o derece ama hiçbir gün ah dediğini görmedim. Sırtındaki yaraları hatta bir gün gördüm. Sırtındaki yaraları gördüm. Orada çok tuhaf oldum. Hatta dedim ya abi bu iş yapılır mı falan. Bu meslek dedim yani bu kadar şey mi? Yani öyle demek gibi düşündüm. Ama öyle bir şeydi ki yani özellikle askerliği çok seviyordu. Öyle. Özel kuvvetler yani komşusu bile bilmezdi abimin asker olduğunu ki şehitliğinden sonra öğrendiler. Bordo bere dediğin zaman yani hiç üstüne laf kondurmazdı. Eşine de aynısını söylerdi bize de. Ben göreve gidiyorum atıyorum 3 ay ya da 6 ay 2 ay burada yokum

0: acil bir durum olursa siz bana çaldırın, ben size dönerim. Arayamazdık.
1: Mesaj atarsınız.
0: Mesaj atardık ya da sadece bir çaldırı kapatırdık. O bize dönerdi. Hiçbir zaman hal hatır bile sorsa uzun konuşmazdı. Bir dakika içerisinde nasılsınız kardeşim, çoluk çocuk nasıl, iyi mi, bir sıkıntı yok, var mı bir problem, yok, tamam, kendinize iyi bakın, dikkat edin, bu kadar. Uzun uzun sohbetleri çok sevmez, özellikle telefonlarla falan. Geldikten sonra görev mahiyetini kesinlikle anlatmazdı. İşte ben şuraya gittim, işte şu göreve girdim. Ömer Halis demiş, ilk defa çatışmaya girmedi. Yani bunu gayet iyi biliyoruz. Ama hiçbir zaman bizim sorma bile bir şeyimiz olamazdı.

0: Özel kuvvetler darbecilerin kontrolüne geçseydi Ankara'da kan gövdeyi götürecekti. Özel kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı o gece makam aracını sıkıştıran darbecilerden kurtulmuş, bir evi karargah yaparak karşı operasyonu başlatmıştı. Karargahına el koyacak darbeci generali öldürme emrini verdi. Ama bu Aksakallı'nın Halis Demir'e verdiği ilk emir değildi.
1: Ömer Halis Demir'i koruma subayım Makbul Ulu vasıtasıyla aradım. Darbeci albay Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik'in takip edilmesi ve fırsat bulunursa etkisiz hale getirilmesi talimatını verdim. Ardından şehit Ömer Halis Demir, Ümit Bak'ın odasında korumalı vaziyette olduğunu bize söyledi. Bu şekilde Ömer Halis Demir'le 8 kez telefonla görüştüm. Son görüşmemizde kendisi güvendiğim bir asker olduğu için ve Semih Terzi'nin de karargah binasına geleceğini öğrendiğimiz için Terzi'nin hain olduğunu, darbeci olduğunu söyleyerek onu öldürmesi emrini verdim. Hatta bu konuşmamızda bu olayın sonunda şehadet olduğunu da belirttim ve hakkını helal etmesini istedim. O da helal olsun komutanım dedi, helalleştik.
0: Komutanın söylediği gibi Halis Demir'in ilk hedefi Albay Ümit Bak'tı. Ancak maceraya yer yoktu. Halis Demir, etrafında çok koruması var, hedefe ulaşamadan imha olurum dedi Zekai Aksakallı'ya. Görev başarılı olmalıydı. Bunun üzerine yeni hedef Semih Terzi olarak belirlendi. Askeri olarak çok daha önemli bir hedefti. Çünkü darbeciler tarafından yeni özel kuvvetler komutanı olarak ilan edilmiş ve Kışla'ya gelmek üzereydi. Ömer Halis Demir helikopterin iniş yeri yakınında nöbet tutan iki ere, nöbetiniz bitti buradan ayrılın, gidin 100 metre ileride nöbete devam edin dedi. Belli ki zarar görmelerini istemiyordu. Çok iyi bir keskin nişancıydı Halis Demir. Ancak hava karanlık ve hedef belirsizdi. En uygun harekat tarzını tespit etti. Hedefe iyice yaklaşıp net görüş sağlayacak, görevi yerine tam getirecekti. Sadece tabancası vardı üzerinde. Helikopterden inenler bordo bereli darbecilerdi. Adam öldürmenin her ayrıntısını bir sanat gibi öğrenmişlerdi. Dişlerine kadar silahlı, tam teçhizatlıydılar. Öldürüp el koymaya, vatanı bir ganimet gibi almaya gelmişlerdi. Ama askerliğini yapanlar bilir, onlar unuttu. Nöbet askerliğin temelidir. O gün nöbet Ömer Başçavuş'taydı. Helikopterden inen 14 kişi ve onları karşılayanlar yürümeye başladı. Karargah kameraları o anları kaydetti.
2: Ömer Halis Demir çamların arasından çıktı, yürüyen kalabalığa karıştı. Aralarında eski kurs öğrencilerinden Assubay Hasan Aksoy'u gördü. Yanağını sıkarak "Nereden geliyorsunuz Hasan'ı?" diye yokladı. Hasan "Diyarbakır'dan" dedi. "Ne oluyor abi?" diye sordu. Halis Demir "Bilmiyorum" dedi ama o anda Diyarbakır'dan geldiklerini teyit etmiş oldu. Silahını hazırladı. Kalabalığın ortasında yürüyen kişi Semih Terzi olmalıydı. Karanlıktı, tam seçilemiyordu. Bu nedenle Ömer Halis Demir ona doğru atılmadan önce "Komutanım" diye seslendi. Arkasını tam döndüğünde Semih Terzi, Ömer Başçavuş'u son kez gördü.
0: Üç kez patladı tabancası Halis Demir'in. Darbeci general vurulmuş, görev yerine getirilmişti. Yağmur gibi mermi yağdı üzerine. Karargah girişine kadar gidebildi, yığıldı yere. Saatler sabaha karşı 02.16'yı gösteriyordu. Darbeciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasının ardından aradıkları silah ve vurucu tim gücünü işte bu saatte bu yiğidin kurşunlarıyla yitirdi. Onlar da farkındaydı hezimetin. Bir anda karıştı ortalık. Ne yapacaklarını bilemediler. Hastaneye taşıdılar generallerini ama ölmüştü. Planlar bozuldu. Nöbet yerinde yaralı yatıyordu kahraman. Askeri ambulans geldi. Nabzı hala atıyordu. Revirde nöbetçi Sıhhi Asubay Kamil Aksoy indi ambulanstan. O anları mahkemede anlattı.
3: Yerde bir kişi yatıyordu. Çok zayıf da olsa nabzı vardı. Bunun üzerine ambulanstan malzemeleri istedim. Benim gördüğüm bir tane yara vardı. O da sol alt karnındaydı. Yaralıya bakarken uzun boylu bir kişi bana çekil dedi ve ardından iki el ateş etti. Vurulanın neden vurulduğunu, kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim kim olduğunu. Çok genç gözüküyordu. Ben onu ilk başta er sandım. Biri "Niye vurdun? İyi çocuktu" dedi.
0: Halis Demir orada başka kimseye kurşun sıkmamıştı. İstese tüm şarjörünü başkalarının üzerine boşaltabilirdi. Sadece Terzi'yi hedef almıştı. Öleceğini biliyordu ama suçlu mu suçsuz mu bilmediği hiçbir üniformalıyı vurmamış, sadece görevine odaklanmıştı. Ama darbeciler acil müdahaleyi engelleyip son iki kurşunu o yerdeyken sıktı üzerine. Nöbetini tutmuş, görevini tamamlamıştı. Çok sevdiği, namusu bildiği komutanlığın girişinde hiç kuşku yok, huzur içinde yatıyordu. Ömer Halis Demir böyle öldü. Nizamiye dışından da duyuldu yaşananlar. Sabaha kadar sürdü çarpışma. Sivil kıyafetleriyle, buldukları tüm silahlarla bordo bereli kahramanlar hem içeriden hem dışarıdan çarpışa çarpışa temizledi komutanlığı darbecilerden.
1: Sabah 10'a doğru Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gittiğimizde Nizamiye'de gözaltına alınmış darbeci askerleri gördüm. Gözaltına alan askerlere teşekkür ettim. Karargaha gittim. Karargahın girişindeki beton zemin üzerinde şehidimiz Ömer Halis Demir cansız yatıyordu. Üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırdım ve alnından öptüm.
4: Bana öyle bir şey dese ben de gider şehit olabilirdim. Vurabildiğim kadar, uğraşabildiğim kadar. Ben de şehit olabilirdim. Yani müdafaa ederdim, çocuğumu kurtarabilirdim yani.
5: Şehidimiz her zaman sözünün arkasında dururdu. Ben şu gün, şu saatte, şu tarihte geleceğim dediği zaman o gün, o saatte, o tarihte bir mani olmazsa Allah'tan gelirdi. Ve babamla görüştü de o. Yani şunu söylüyor. Önce ilk görüştüğünde baba diyor, içimde diyor bir his var diyor, yerimde duramıyorum diyor. Ki o günde nöbetiydi. Ya babam da diyor ki oğlum diyor, abdestini al, namazını kıl, gidelim duanı et. Tamam mı? Diyor yani teselli ediyor onu. Baba diyor her ne olursa olsun diyor, pazar geleceğim diyor. Komutanımdan izin aldım diyor. Nöbetim bittikten sonra diyor, pazar günü geleceğim diyor. Gerçekten de biz pazar günü getirdik şehidimizi.
0: Halis Demir'in son düştüğü, komutanın alnından öptüğü, şehit kanının bulaştığı o yer özel bir camla koruma altına alındı.
4: Vazifesine çok düşkün bir çocuktu. Devletine çok düşkün bir çocuktu. Yapmış olduğu vazifeden hiç bize bilgi vermezdi. Ben bazen sorardım, baba ben devletten sana sır veremem, kaç koyun alayım derdi bana da. Annemin derdi ama şükürler olsun kendisi bize büyük bir şehadetlik verdi. Zaten şeyde geçen Ramazan bayramında Ankara'ya giderken bana baba sana büyük bir şehadetlik vereceğim dedi.
6: Öyle mi?
4: Tabii. Onu da şükürler olsun verdi. Baba sana büyük şehadetlik vereceğim dedi. Ben de koyun alacak sandım.

0: şehidimizi biz aldığımızda, yani o bir tane komutan geldi, 3 tane orada cenaze vardı, tabut. Soruyor orada, bu kim diyor? İşte diyor, şu diyor komutanım diyor. Bu kim diyor? Komutanım diyor, şu hain general var ya diyor, onun alnından vuran yiğidimiz diyor. İşte orada o komutan direktmen bütün şehitlerimize selam duruşa geçiyor, selam veriyor. Ben onu gördüm, duygulandım. Buraya gelene kadar emniyetten, TSK'dan falan halkın duruşu, selam verişi. Ya ben bunu dedim ya. Hani babam her zaman bize derdi, evlatlarım benim şapkamı öne eğmeyin derdi. Yani görevinizi, işinizi iyi yapın, bana laf getirmeyin derdi. İşte şehidimiz orada, yani babamın şapkasını öne eğmedi.
1: Ömer Halis Demir babasına verdiği bu şehadetlikle onun şapkasını öne eğdirmedi. Ama sadece bu değil, ülkesinin ve komutanının güvenine halel getirmedi. Ordusunun onurunu zedeletmedi, milletinin umudunu kırdırmadı.
0: Elbette nice Ömerler var. Yani isimsiz kahramanlarımız var. 15 Temmuz darbe gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerin yaptığı bir darbe değil. Ordumuzun içerisinde bir avuç cuntanın yaptığı bir kalkışmaydı. Bunu da önleyen Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, halkımızın demokrasisine sahip çıkması ve askerimizin, gerçek ordu, ordumuz, askerimiz bunu kendi içerisinde haine dur demesi. Burada biz varız, sen bunu yapaman demesi. Şehidimizin yaptığı yiğitliği ve onun gibi nice yiğitler, gazilerimiz de var. Yani demek istediğim, yani bir takım cuntacıyla bizim ordumuzu kirletebilir mi? Kirletemez. Yani o yüzden biz Türk'üz, doğuştan askeriz. Yani bizim bir şeyimiz var, tabimiz var. Biz Türk'üz, ya hürüz ya ölürüz. Bizim üçüncü bir seçeneğimiz yok. Darbe gecesi de biz bir üçüncü seçenek seçmedik. Ya hür olacaktık ya ölecektik. Yani şehidimizin de yaptığı bu.
1: Milleti de onu unutmadı. Bağrına bastı. 17 Temmuz 2016'dan beri her gün her saat ziyaretçisi var bu şehitliğin. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak özellikle bayramlarda ve hafta sonlarında hemen her gün binlerce kişiyi ağırladıklarını anlattı.
0: 15 Temmuz'dan bugüne kadar aziz Türk milleti ve devletimizin erkanları bizi boş bırakmadı. Hiçbir şehitlerimizin ailelerini boş bırakmadı. Milyonlarca insanlar geldi ve her gelen insanlar bize sarılmak, o acımızı paylaşmak istedi. Ve biz bunları gördükçe yani öyle bir gurur, öyle bir onur hissediyoruz ki, yani Türk milletinin birleşmesi, doğudan, batıdan, her yerden yani gelen insanlar. Ömer bizim de kardeşimiz. Siz 7 kardeştiniz, şimdi 70 milyon olduk demeleri bizi ayrıca bir onurlandırdı.
1: Hıçkıra hıçkıra dua eden Hüseyin Çınar onlardan biri. Fransa'da yaşıyor. Memleket ziyaretinde ailesini, çocuklarını alıp Çukurkuyu'ya gelmiş.
2: Yurt dışından geliyorum bunun için. Ben bunu duydum, duyaldan belli. Gördüğüm görelden belli. Her zaman, her zaman, her zaman doluyum, konuşacak durumum yok. Çok kusura bakmayın, özür dilerim. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmeden sevdik. Bunu da ona ek tutuyoruz. Allah mekanı zaten cennettedir. Cennette yaşasın. Bunu sevmeyenler arzu ettiği yerde yaşasın. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum.
1: Onun kabrine gelenler sadece Ömer Başçavuş'a Fatiha okuyup ayrılmıyor. Ordusuna, Mehmetçi'ye dua etmeden giden yok Çukurkuyu'dan. Bir de annesine.
3: Annesi 6 ay dayanamadı. Annesinin şekeri vardı. Başka bir hastalığı yoktu. 600, 500, 400'e çıkıyordu, 500'e çıkıyordu. Rahmetli telefonla annesini şey edebiliyordu, ikna edebiliyordu. Ne şeker kalıyordu, ne bir şey kalıyordu, ne bir şey kalıyordu. Rahmetli şehit olduktan sonra annesi 6 ay dayanamadı.
4: Ne oldu?
3: Evimizde tamamen 2-3 tane odamızda bütün resimleri var. Vatandaşlarımızın getirdiği plakatlar var. Resimler var, hediyeler var. Tamamen 2-3 tane odamız tamamen hapis. Kapalı yani odalara bir odadan girip çıkıyorum ben. Bir odalarımız tamamen kapalı. Tamamen onun kendine ait bir odası vardı. O da hiçbir yer bulamadık.
0: Bizi bugüne kadar boş bırakmayan aziz Türk milletine, tüm ümmetine, Müslüman ümmetine, devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi bir kardeşleri gibi gördüler. Aileleri gördüler. Acılarımızı paylaştılar. Sorunlarımızı paylaştılar. Yani bir bütünlük oldu. Bir bütün olduk. Doğusuyla, batısıyla, yani nereye gidersek bize kardeşçe sarılıyorlar. Yani buradan da onlara teşekkürlerimizi sunarız.
4: Teşekkürler.
1: Baba Hasan Hüseyin Halis Demir Umre'ye gittiğinde tüm şehit aileleri için bayrak açtığını anlatıyor.
3: Hem Mekke'de açtım hem Medine'de açtım.
4: Kimseye açtırmazlar orada bayrak.
3: Efendim polis karşı geldi. Rica ettim. Biraz da Arapçam olduğu için polise rica ettim. Biz Türk'üz dedim. Şehit babasıyız dedim. Türkiye'me biz bunları şey yap olarak. Türkiye'm görsün yahut da Mekke'de Medine'de şehidin babası görsün diyerek biz bunları şey ettik. Açtık.
4: Ümmetin de bir sahiplenmesi var.
3: Tabii. Ben Türk evlatıyım. Türk'üm, şükürler olsun. Ama devlet için canımı verebilirim. Şu anda ben şehit ailelerinin bile cepheye gidebilirim.
1: Peki sivil yaşamından nasıl biriydi? Nasıl bir karakteri vardı?
0: Onunla sohbet ederken karşı taraftan ne geleceğini, tepkisi ne olacağını düşünerekten konuşurduk. Yani bir anda yerinden hoplayıverirdi. İşte dedikoduyu kesinlikle sevmezdi. Akrabalar arasında bir çelişki varsa gider arabacılık yapardı. İşin geçmişine değil geleceğe bakın derdi. Direktmen arabuluculuk yapardı. Hep netice. Her zaman derdi neticeye bakalım. Neticeye bakalım. Yani hiç de sen haklısın sen haksızsın değil, tamam. Olmuş bitmiş. Direktmen neticeye bakardı. Birleştirirdi. Yani bize de abilik konusunda her zaman yaptığımız işlerde kendisine söylerdik. Ya ev bile alsak ya da böyle bir şey. Hep sıfırdan başlamayı. Hep her zaman derdi. Basamak basamak gideceksin. Birden çıkarsan hop düşersin derdi. Sıfırdan gitmeye. Ayrıca ailemize, bütün kardeşlerimize destekçimizdi. Hem yani akıl konusunda, hem maddi konuda ve birlik, beraberlik konusunda benim düğünümü rahmetli etti. Eşimi, şehidimiz geldi Ankara'dan, benim eşimi, şehidimiz kayınbabamdan istedi. Tüm düğün organizelerimi falan kendisi yaptı ve hatta orada da bizim Anadolu'da silah atma falan olayları var. Orada da komutanla da söz veriyor. Komutanım silah attırmam kesinlikle. İçki falan hiç bizim oralarda ben izin vermem. Yani olmaz da.
4: Düğünde havaya ateş açılmasına engel olduk.
0: Tabii çünkü her zaman diyordu. Bir merminin havaya bir gidişi var, bir de inişi var. Biz bunları test ettik, gördük. Yani bir mazlum çocuğun üzerine düşer, birisinin canı yanar diye. Her düğünlerde de, düğün sahiplerinde de uyarırdı. Bunlara çok dikkat edindi. Şehidimiz kesinlikle akraba arasında bile toprak satımına, tarla satımına karşı gelirdi. Mümkün olduğunca kendisi, babamın toprağı varsa, eğer satmaya kalkıyorsa, maddi durumdan dolayısa abim kendisi alır, baba kalsın yerimiz, dedemizin yeri, atamızın yeri derdi, sattırmazdı. Ben şunu desem ki şehidime, abi ben İstanbul'u komple aldım. İstanbul benim. Tapusu bende. Dönük de bakmazdı. Ama küçücük bir şey. Dedim ya hani bir çocuğu hani buluk işte teslim etme. Onlara çok mutlu olurdu. Şehidimiz Diriliş dizisini çok severdi. Oğlunun ismi de Ertuğrul'du. Hainlik şeyine çok hassastı. Oğluna derdi ki oğlum ismini bil, manasını bil, hakkını ver. Ve orada yengem de derdi ki, Ömer, sen de ismini biliyorsun, manasını biliyorsun, hakkını ver derdi. Hafif bir gülümserdi orada. Bize her zaman şunu söylerdi. Geçmişini bil ki, geleceğinde başarılı ol. İşte Mustafa Kemal'ın, ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Yani bu demek derdi ki, bugün bizim burada var olmamız derdi. O dedelerimizin gösterdiği fedakarlık derdi. Bize hep derdi, hayatta alamayacağın şeyler derdi. Huzur, sağlık, tecrübe. Bunları dedi, yaşayarak öğrenirsin derdi. Hayvanlara çok hassastı. Yani bir köpeğin su kabının temizliğine bile çok dikkat ederdi. Çünkü ağzı yok, dili yok bu hayvanların. Bizden su isteyemez, bizden ekmek isteyemez derdi. Onlara çok hassas davranırdı.
3: Darbeden olmasaydı yurt dışına 6 ay gidiyordu. 6 aydan sonra şey diyordu, dönüşünde bana 200 koyun alıyordu. Koyunları da yaylaya götürüyordu. Zaten emeklisine 2 yıl vardı. Emekli olduktan sonra da devamlı hayvancılığına uğraşacaktı. Yani rahmetli hayvancılığa çok metinudu. Zaten ben de bu hayvancılığı onun vasiyeti üzerine taşıyorum. Ben bu yaştan sonra hayvancılığı ne yapayım? Onun vasiyetinin üzerine taşıyorum. Başka bir benim ihtiyacım yok, şükürler olsun. Benim maaşım var, devletim. Emekliyim ve maaşımı ödüyor. Ben de ihtiyacım yok.
1: Herkes bir gün öleceğini düşünür. Ama bir bordo bereli, çelik gibi de olsa sinirleri, her gün şehit olacağı günü düşünür. Bizim onlardan farkımız, karacı, denizci, havacı olsun, kahramanları şehit olduktan sonra tanımamız.
0: Nice yiğitler var diyordu. Nice gizli kahramanlar var diyordu. Göreve gidiyordu. Görevde şehit oluyor. Adı bile duyulmuyor diyordu. Yani bunları çok özellikle bahsederdi. Orada bayağı bir duygulandım ve evinde görmüşsünüzdür. Daha evi yapılmadan önce bir tuğla yığını vardı. Bana dedi ki, kardeşim oraya çık, karşıya bir bak dedi. Ve çıktım, baktığımda direkt ben bugünkü şehitlik yerini gördüm. Özellikle genç kardeşlerimi, yani ben Ömer Halis Demir'in kardeşi olarak, az da olsa onun eğitimden geçerek her zaman şunu söylüyorum. Bizim ülkemizden başka gidecek bir yerimiz yok. Başka bir vatanımız yok. Biz bu vatanı kolay kazanmadık. Nice şehitleri verdik. Nice gazilerle verdik. Yani biz her ne olursa olalım, hiçbir ırk ayrımcılığı gözetmeden bizim tek ortak noktamız var. Dediğim gibi tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek yumruk olacağız. 15 Temmuz'u deyip geçmeyeceğiz. Buna iyi sahipleneceğiz. Eğer o darbe ki gerçekleşseydi, bugün biz ya IŞİD'in elindeydik, ya PYD'nin elindeydik, ya da NATO'nun emrindeydik. Türk milletini parçalayacaklardı, böleceklerdi. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, aziz Türk milletin demokrasisine, vatanına sahip çıkması, şehitlerimizin gösterdiği kahramanlığa, gazilerimizin bugün burada ülkemizde rahat bir şekilde izliyoruz.
1: Halis Demir ailesi bugüne kadar televizyonlara çıkmadı. Medyaya çok az konuştular. Ön planda olmak istemediler. Şehidi sadece CNN Türkiye'ye anlattılar.
3: Efendim, medya bizi çok yordu. Gazeteler doğruyu yanlış yaptılar. Yanlışı düzeltmediler. İşte medyalardan da bazen çok geldiler. Bugüne kadar da hiç medyalara ben konuşmak istemedim ama size de dayanamadım.
1: Halis Demir ailesi şehitliğin siyasete ve ticarete alet olmasına tepki gösteriyor. Bu nedenle Ömer Halis Demir ismi resmi koruma altına alındı, tescil edildi.
0: Şehidimizin ismiyle bir şeyler nemlenmeye çalışanlar oldu. İşte ismini vermeye çalıştılar, iş yerine vermeye çalıştılar. Şehidimiz askerdi, kesinlikle siyaset yapmazdı. Bize de hiç sormazdı. Siyaset yapanların da yanında durmazdı. Ki yani onu siyasi tarafa çekmeye çalışanlar falanla biz bunlara karşı çıktık.
3: Ben hiçbir siyasi partiyi falan şey etmedim. Her parti bizim partimizdir. Her Türk milleti benim vatandaşımdır. Ben parti falan ayırt etmiyorum.
1: 42 yaşında sevdiklerinden ayrıldığı Ömer Halis Demir, 2 yıl kalan emekliliğine ulaşabilseydi eşi ve 2 çocuğuyla doğduğu toprakta hayatını sürdürecekti. Bahçesine ağaçları dikmişti. Şehit olmasaydı evinin temelini atmaya gelecekti.
0: Şehit olmadan 3 ay önce bir arsa almıştı belediye ihalesinden. Arsanın da etrafını, halısını yapmıştı ve 150 tane ceviz ağacı kendisi dikti izinle geldiği dönemde. Evet, elma da var. Kendisiyle 10 tane çam almıştık buradan. Çamı da alırken, dikerken o dönemlerde özel kuvvetlerde de çok şehitler verdikleri için genellikle öyle diyordu. Biz her diktiğimiz ağacı şehitler için dikeriz. Yani kendi bahçemize de diksek şehitlerimiz için dikeriz dedik. Ve kendisine dedim ki ya burası dedim direkt ben mezarlığı gözüküyor. Dedim kabir gözüküyor dedim. İşte dedi bak buradan görürsün oraya, oradan bakarsın buraya dedi. Arada dedi hiçbir engel yok dedi. Hiçbir bina yapılmayacak dedi. Hiçbir şey yok dedi. Şimdi evinin balkondan baktığınız zaman direktmen şehitliğini görüyoruz. Şehitliğinden kafayı kaldırdığınız zaman direktmen evini görüyoruz.
3: Şehitlik mezarlığı görecekti işte yüksek olduğu için işte kasabanın dört tarafında kendisi seyredecekti. O da olmadı. Ama büyük saadetli Türk milletine verdi. Biz de bundan çok mutluyuz. Çok gururluyuz ama acısı fazla.
5: İşte baba ocağında 15 Temmuz'dan birkaç ay önce özenle diktiği ağaçların olduğu o bahçe. Ömer Halis Demir emekli olduktan sonra o eve yerleşmeyi planlıyordu. O bahçedeki elma ağaçları özenle büyütülüyor şimdi. Onların gölgesinde belki ileride Ömer Halis Demir'in torunları oynayacak. Tam karşısındaki mezarlıktaki şehit kabrinden Ömer Başçavuş onları izleyecek.
3: Daha çok Ömer'ler yetiştiririm ben. Ben daha sağlamam şükürler olsun. Ben de çok Ömer'leri yetiştirdim. Bu vatana yetiştirdiğim ismi verebilirim. Yani hiç korkmayın siz. Ayakta ben varım Allah'ın izniyle.

0: Melbourne, Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: Listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Evet sayın dinleyiciler, 13 Temmuz Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler ve Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Facebook'taki arkadaşlarımıza da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, her zaman olduğu gibi programımız 2 saat sürecek sayın dinleyiciler ve sizlerle beraber bu 2 saati beraber geçirmeyi planladık sayın dinleyiciler ve her zaman olduğu gibi tabiatıyla bize ayrılan zaman 2 saattir ve o 2 saati Kıbrıs Türk programı olarak yapacağız sayın dinleyiciler. Evet, ben bir hafta sizden uzak oldum sayın dinleyiciler. Zorunlu olarak uzak oldum. Çünkü küçük bir arıza vardı. İnsan vücudu arabanın motoruna benziyor. Bazen şurası arızalanıyor, bazen burası, bazen orası. Hayat bu, devam edecek. Biz de bir hafta ara verdik. Doktorların tavsiyesiyle, doktorların yaptığı müdahalede sonra sizlerle beraberiz sayın dinleyiciler. Sakın yanlış anlamayın sayın dinleyiciler. Evet, bir hafta zorunlu olarak sizlerden uzak oldum sayın dinleyiciler. Ama Allah'ın izniyle sizlerle beraberiz yine sayın dinleyiciler. Bu arada Hasan Sayar arkadaşımıza da çok çok teşekkür ederim. Biz hiçbir zaman bizleri kırmıyor. Bu radyo için koşa koşa geliyor ve programı yapıyor. Ben radyomuz adına Hasan Sayar arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum sayın dinleyiciler. Ama en büyük teşekkür sizlere sayın dinleyiciler. Sizlere de bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi her zaman olduğu gibi programımız 2 saat sürecek ve 2 saat içerisinde sizlere istekler, şarkılar, türküler, Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız Lefkoşa'ya ve haberleri alacağız. Bugünkü haberleri, haftanın haberlerini sizler için alacağız sayın dinleyiciler. Evet, hemen hava raporuna geçelim. Yarın havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 16 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü havanın genellikle güneşli geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı Melbourne'da en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Perşembe günü önceleri sisli geçecek hava ve daha sonra havanın açması bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Cuma günü önceleri sisli geçecek hava ve daha sonra havanın açması bekleniyor ve en yüksek hava sıcaklığı Melbourne'un genelinde 15 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Cumartesi önceleri sisli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek Melbourne'da 15 derece olması bekleniyor ve hava sıcaklığı gece de daha doğrusu ısının 5 dereceye düşmesi bekleniyor ve sisli, önceleri sisli ve güneşli geçecek daha sonra hava Melbourne'da sayın dinleyiciler. Pazar günü, haftanın son günü pazar günü, genellikle bulutlu geçecek hava, kapalı bulutlu geçecek ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor. Gece de ısının 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığının sayın dinleyiciler. Evet, yeniden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kezban Mehmet'i görüyorum burada Facebook'ta. Okuyalım hemen isimleri yanlışlık yapmadan sayın dinleyiciler. Hanife Ahmet Avkıran bizi Queensland'dan dinliyor. Annesi Fatma ablayla kendilerine Melbourne'dan kucaklar dolusu selam göndeririz. Hanife Ahmet Avkıran ve annesi Fatma ablaya sayın dinleyiciler. Mehmet Emin Aslan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve tabiatıyla Facebook'tan da benim için geçmiş olsun dileklerinde bulunan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederim sayın dinleyiciler. Hakikaten iyi ki varsınız sayın dinleyiciler.
Evet, devam edelim isimleri okumaya. Mustafa Altunç Kıbrıs'tan bize izliyor. Mustafa Altunç'a da iyi günler diliyoruz. Selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan. İsimleri okumaya devam edelim. Mustafa Altunç, geçmiş olsun sevgili Hakkı Süleyman. Sana da, Osman Kemal'a da, kardeşime de acil şifalar dilerim. Evet, Osman Kemal da benim gibi, o da hasta oldu ve hastaneye yatmak mecburiyetinde kaldı sayın dinleyiciler. Onu da izninizle söyledik sayın dinleyiciler. Ağzımızdan kaçırdık. Kusura da bakmayın. Ben de arkadaşımız Osman Kemal'a şifa diliyorum sayın dinleyiciler. Evet, hemen isimleri Mustafa. Tabii Mustafa kardeşi Mustafa Altunç, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu Osman Kemal'a, kardeşine. Onu da söylemiştim.

etmiş olduk. Ahmet Cuma program akşamdan devam ettiren Hasan Sayar ve Yüksel Kemal Beylere de sonsuz teşekkür. İyi yayınlar. Tamam. Çok çok teşekkürler. Ahmet Cuma bizlere bildirdiğin için sayın dinleyiciler. Evet, Ayşen Lembalı da bizleri izliyor Lefkoşa'dan, Kıbrıs'tan. Ayşen Lembalı ve Raif'a kocaman selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler. Hamdi Koyu'da geçmiş olsun Hakkı Süleyman abicim. Allah şifa versin. Evet, hepimize şifalar versin diyelim Hamdi Koyu. Evet, Ayşen Lembalı iyi yayınlar Hakkı Bey diyor. Çok çok teşekkür ederiz. Nazan Naray bizi izliyor. Kendisine teşekkür ederiz. Ayşen Lembalı Kıbrıs'tan iyi yayınlar diliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Osman Kemal arkadaşımız bizleri izliyor. Osman Kemal arkadaşımıza da şifa diliyoruz. Kucaklar dolusu selam ve sevgi göndeririz. Acil şifa da diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Osman Kemal arkadaşımıza da sayın dinleyiciler. Osman Kemal da tabiatıyla hepimizin gördüğü camide, her yerde, toplumun her yerinde Osman Kemal'ı görürsünüz. O da gönüllüler ordusundadır sayın dinleyiciler ve biz de teşekkür ediyoruz Osman Kemal'a yaptığı hizmetlerden dolayı sayın dinleyiciler. Evet, isimleri okuyalım, kaçırmayalım gözümüzden. Evet, hemen okuyacağız. Kezban Mehmet. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar Hakkı abi diyor. Londra'dan bedavacı arkadaşıma, Ali Doğan enişteye, Cemaliye ablama ve tüm tanıdıklarıma selamlar gönderirim diyor Keziban Mehmet. Çok çok teşekkürler Keziban Mehmet. Biz de Avustralya'dan selam ve sevgi göndeririz Londra'daki dinleyicilerimize, arkadaşlarımıza sayın dinleyiciler. Erol Hasan bizleri izliyor. Her zaman olduğu gibi iyi yayınlar Hakkı abim diyor. Kolay gelsin, selamlar. Biz de teşekkür ederiz Erol Hasan'a sayın dinleyiciler. Ve Ahmet Cuma arkadaşımız da bizleri izliyor. İyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Çok geçmiş olsun sizlere, programımızda görmek çok güzel. Programımızda başarılar dilerim diyor. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler Ahmet Cuma'a. İsimleri okumaya devam ediyor. Evet, Nazlı Yeltaş ablamız bizi izliyor. Hakkı Ağa diyor, Can Bey merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, umarım iyisinizdir. İnşallah ayrılık ateşten bir gömlektir tabiatıyla. Şimdi çalacağız biraz sonra. Ayrılık ateşten bir gömlektir türküsünü çalar mısınız lütfen tüm sevdiklerimize? Biraz sonra hemen çalacağız bu şarkıyı sayın dinleyiciler. Sacettin Ünal bizleri izliyor. Sacettin Ünal'a da iyi akşamlar diliyoruz. Erol Hasan bizleri izliyor. Şentürk Durukan, her zaman olduğu gibi bizlerle beraber Şentürk Durukan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ayşe Dülger Kılıç da bizleri izliyor. Ayşe Dülger Kılıç'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Hemen bir müzik koyacağız ve konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Evet, isimleri okumaya. Selma Mehmet Ali, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Tüm dostlara sıradaki parça gelsin diyor. Bu şarkıyı Selma Mehmet Ali tüm arkadaşlarına ve dostları için istiyor. Daha doğrusu sırada bu şarkı vardı ve dinletiyoruz. Ve Seval Şam, bahçe duvarından açtım merdanesi diyor. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Erdal Hasan Bedavacı ve Keziban Hasan için

0: You are listening to Radio ZZZ.
1: Broadcasting in your language.
2: ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3: 34Z.
4: 92.3 FM.
5: 3ZZZ.
0: You are listening to Radio ZZZ.
1: Broadcasting in your language.
2: 3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3: 34Z.
6: Evet, sayın dinleyiciler, şimdi Kuzey Kıbrıs'a, Lefkoşa'ya bağlanıyoruz ve İngilizce haberleri almak için Özler Sefer Hanım'la beraberiz. İyi günler Sefer Hanım.
7: İyi günler Hakkı Bey. Teşekkür ediyorum. İngilizce haberlerimizi az sonra Işıl Çavuşoğlu sizlere aktaracak. Ben Türkçe haberlerimizi aktararak başlamak istiyorum. Müsaadeniz olursa.
6: Buyurunuz, müsaadeler sizin. Buyurunuz. Mikrofonlar sonuna kadar açık.
7: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimize de güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Avustralya'da yaşayan siz değerli dinleyicilerimize Kuzey Kıbrıs'tan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bir haftalık aranın ardından ülkemizde yaşanan yeni gelişmelerle yine sizlerleyiz. Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ülkemize gerçekleştirdiği resmi temaslarla başlayalım. Cevdet Yılmaz, enerji, tarım ve sağlık başta olmak üzere ülkemizde önemli temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğalgaz boru hattı projesine ilişkin mutabakatın imzalanması oldu. Bu anlaşmanın gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve enerji arz güvenliğinin artırılması açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Programın bir diğer önemli gelişmesi ise Ercan Havalimanı'nda düzenlenen tören oldu. Türkiye tarafından gönderilen yangın söndürme helikopteri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne törenle teslim edildi. K-32 tipi yaklaşık 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip helikopterin özellikle yaz aylarında orman yangınlarına hızlı müdahale edilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyareti sırasında hükümet yetkilileriyle de çeşitli görüşmeler gerçekleştirirken iki ülke arasındaki işbirliğinin enerji, altyapı ve doğal afetlerle mücadele alanlarında daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı vurgulandı. Öte yandan Türkiye ile imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedarikine dair mutabakat zaptı Güney Kıbrıs'ta rahatsızlık yarattı sayın dinleyiciler. Rum Dışişleri Bakanlığı'nın mutabakat zaptını yasa dışı olarak nitelendirmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararlar ve attığı imzaların yasa dışı veya geçersiz olmadığını öğrenmek zorunda olduğunu belirtti. Üstel, Güney Kıbrıs'a çağrıda da bulundu. Bırakın şikayet etmeyi, gelin bu imkanlardan siz de yararlanın. Biz bu insani ve doğal kaynakları paylaşmaya ve işbirliğine hazırız dedi. Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'ta Ayanapa bölgesinde 47 yaşındaki Ahmet Tan isimli Kıbrıslı Türk uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı. Bu olay hem kuzey hem güneyde geniş yankı uyandırdı. Saldırıyla ilgili soruşturmada 4 zanlı tutuklandı ve zanlılara 7 gün tutukluluk verildi. Ağır yaralanan Ahmet Tan'ın tedavisi ise Güney Kıbrıs'taki hastanede devam ediyor. Tan'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'ten açıklama geldi. Dinçyürek, ağır yaralanan Ahmet Tan'ın ard arda iki beyin ameliyatı geçirdiğini ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. Sağlık durumu stabil olmadığı için Kuzey Kıbrıs'a naklinin şu aşamada uygun olmadığını belirtti. Dinçyürek, tedavi sürecinin Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'da ağır yaralanan Tan için iki toplumlu sağlık teknik komitesi başkanları arasında temasın devam ettiğini ifade etti. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 8 Temmuz'da kabul edilen 1974 müdahalesinin Kıbrıs'ı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri konulu karar, ülkemizde geniş yankı uyandırdı ve tepkilere yol açtı. Başta devlet ve hükümet yetkilileri olmak üzere birçok sivil toplum temsilcisi, kararın tek taraflı bir bakış açısıyla hazırlandığını ve 63-74 yıllar arasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırılarla yaşanan insani kayıpları göz ardı ettiğini belirtti. Açıklamalarda Avrupa Parlamentosu'nun tarihi olaylara dengeli yaklaşması ve Kıbrıs'taki tüm mağdurların yaşadığı acıları eşit şekilde değerlendirilmesi

Evet, Sunny Nature programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı Macarena Bulli. Bu şarkıyı Taylan Cuma, Behzade Sapri ve eşi için dinletiyoruz ve Macarena Bulli. Evet. Evet.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 9.50 gösteriyor ve Macarena Bulli şarkısını grup SOS'ten dinlediniz sayın dinleyiciler. Evet, Samet İştar arkadaşımız bizleri izliyor. Yayınlar hakkı biliyor. Çok çok teşekkür ederiz Samet İştar'a da sayın dinleyiciler. Evet, Samet İştar da gönüllüler ordusundandır sayın dinleyiciler. Onu da hemen söyleyelim, hakkını yemeyelim. Samet İştar arkadaşımızın da sayın dinleyiciler. Evet, Osman Kemal da bizleri izliyor. Ve Osman Kemal'a acil şifalar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ayşen Lembalı Kıbrıs'tan, Lefkoşa'dan bizleri izliyor. Ayşen Kemal'a da, Ayşen Lembalı daha doğrusu, Ayşen Lembalı'ya da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Çetin Ali bizleri izliyor. Çetin Ali'ye de iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Erdal Hasan Bedavacı Keziban arkadaşımıza Londra'ya bizden de selam ve sevgiler. Evet, Erdal Hasan Bedavacı Keziban arkadaşlarına, Londra'daki arkadaşlarına selam ve sevgi gönderiyorlar. Onu da söylemiş olalım unutmadan sayın dinleyiciler. Evet, devam edelim bir güzel şarkıyla. Tarkan'ın şarkısıyla devam ediyoruz ve Tarkan... Vay anam vay diyor.

Ve bu Murat Polat arkadaşımıza da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler ve çok teşekkür ediyoruz güzel yazısı için sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Murat Polat

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.55'i gösteriyor. Hemen bir dinleyicimiz var. Hatta hemen onu alacağız ve kendisiyle sohbete devam edeceğiz sayın dinleyiciler. Evet, buyurun.
1: Merhaba sayın dinleyicilerim, ben Taylan Cuma. Hepsine benden ev bakımlarında yanınız olanlara, hastanede olanlara hepsine çok çok geçmiş olsun ve şifalar versin. Ama ne yapalım, kıştır, herkes hasta olur. Hepsine geçmiş olsun dilerim. Ve başka çok kalmadı, bir iki ay daha bu da geçer artık. Havalar yumuşayacak yani. Yaz geliyor. İlkbahar geliyor.
0: Doğrudur. İlkbahar geliyor. Evet, doğrudur.
1: Ama paklalar bu sene çok oldu ya. Merdiven isterim çıkayım üstlerine.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Düşüp merdivenle ayağını elini kırmayasın.
1: Ya çok uzadılar ya. Öyle anyway mi? Başka haberler yani şeyde cumartesi Albion Türk Gücü saat 3'te mi? 15-3 mü?
0: Evet, saat 3'tedir. Albion Türk Gücü'nün sahasında Karinli'de Unihill Eagles'la karşı karşıya gelecek.
1: Bilirim Albion ben onu Türk ama. Gücü. 15 dedim de biraz şaşırdım ben. Bilin ya.
0: 25'indedir.
1: İşte anyway. Her
0: 25'indedir.
1: Şey...
0: Tamam mı?
1: 25'indedir.
0: Evet, bir diğer...
1: Yani kupa maçları son 20'sindedir değil mi? Temmuz 20.
0: Kupa maçları tabii 20'de olacak.
1: Son.
0: Evet, son. Evet, doğrudur. 15 Temmuz'da, biri de 16 Temmuz'da Fransa İspanya ile karşı karşıya gelecek.
1: Arjantin'le
0: karşı karşıya gelecek. Bunlardan galip gelen iki takım da finali oynayacak.
1: Bilim. Evet, sonra da üçüncülüğe şey edecekler.
0: Evet.
1: Son üçüncülüğe de kalanlar, onlar da çarpışacak yani.
0: Evet, sen benden daha iyi biliyorsun.
1: Çünkü takip ediyorum. Seneler var, takip ediyoruz. Yani her şeyi paylaşmak çok iyi bir şeydir sayın dinleyiciler. Paylaşmak çok iyi bir şeydir. Bunu tercih ederim. Hepsimiz paylaşalım.
0: Çok güzel. Hayatı da paylaşacaksın. Yemeği de paylaşacaksın.
1: Yemeği de,
0: şarkıları da paylaşacaksın.
1: Her şey.
0: Evet. Doğrudur. Çok doğru.
1: Birimiz hepimiz. Türk'ün sesi kesilmez, bayrak indirilmez. Ben bunu söylüyorum yani.
0: Doğru söyledin. Hiç evet. yanlış söylemedin.
1: Ama insan yapsam da yanlışlık yap, insanlarda olur bu şey. Ben bir yanlışlığına gözlerimi kaybettim. Yani no one is perfect.
0: Evet, Allah sana şifa versin.
1: Hepimize, ben dedim daha önce de. Bakım evlerinde, hastanelerde, yalnız yaşayanlara hepsimize şifalar versin.
0: Evet, bu sıradaki şarkıyı da tüm bizleri dinleyen, o söyledin ya, bakım evlerinde, nursing home'lardan bizleri dinleyen.
1: Aklım sende, fikrim sende. Mustafa Keser. Hepsi hastalara gitsin. Yoksa senin başka bir şarkı varsa o da olsun.
0: Şimdi sıradaki şarkı bilin kimi değil.
1: Oldu.
0: Sibel Can ve Serdar Ortaç. Padişah şarkısı.
1: O da güzel.
0: Evet, sen padişahsın.
1: Evet, padişah.
0: Evet. O şarkı var sırada.
1: Bak bura, insan ne isterse olur.
0: Doğrudur.
1: Yeter ki istesin.
0: Çok doğru söyledin. İnsan ne isterse olur. Doğrudur.
1: Tabii. Sıhhat olunca her şey olur.
0: Doğrudur. Başka ne istesin söyleyesin Taylan.
1: Yani böylece bu kadarlık çok çok güzel. Yavaş yavaş sesim düzelecek. Daha fazla şarkı da söyleyeceğim yenileri.
0: Tamam. Şimdi bu şarkıyı kim söyler? Açacağım. Sen bulacaksın. Kim söyler? Sen takdim edeceksin. Kim söylüyor?
1: Vallahi şimdilik etmem, duyamadım. Biraz önce dedik, şimdi unuttum vallahi.
0: Kim söylüyor?
1: Bu sefer de yalancı ben olum. Bu şeydir ya, o karabiber mi söyleyen?
0: İsmini istiyoruz.
1: İsmini bilemiyorum. Bu bence sorma bana.
0: Tamam, ben söyleyeceğim, ben kazanacağım. Serdar Ortaç.
1: Diğerini sen söyle.
0: Evet, Serdar Ortaç ve Sibel Can.
1: Sibel Can, evet. Serdar Ortaç, Sibel Can.
0: Tamam, senin için ve sevenlerin için bu şarkıyı çalıyoruz.
1: Çok çok teşekkürler. Akrabi, görüşmek üzere.
0: Oldu, görüşmek üzere.
1: Tamam, hadi bay.
0: Bu devirde kimse padişah değil.
1: Tabii tabii. Ama istersen padişah da olsun.
0: Tamam, hadi, bay, iyi akşamlar, bay, baba.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10-12'yi gösteriyor ve isteklerimize devam ediyoruz. Bizleri Londra'dan izleyen Keziban Mehmet arkadaşları Londra'dan izliyor. Evet, Hakkabi diyor, Londra'dan bedavacı arkadaşıma ve Ali Doğan enişteye, Cemaliye ablama ve tüm tanıdıklarıma selamlar diyor Keziban Mehmet. Londra'dan izliyor. Biz de Londra'ya selam ve sevgi göndeririz. Keziban Mehmet vasıtasıyla. Ve Zeki Müren'den, Zeki Müren programımıza katılıyor ve gözlerim doğuyor gecelerime diyor Zeki Müren sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Raube Aziz ve Nilgün Akbelen için de dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, Zeki Müren'i dinlediniz. Bu güzel şarkısıyla programımızı devam ettiriyoruz sayın dinleyiciler. Şimdi Yıldırım Gürses programımıza katılıyor ve sana nazar değmesin diyor. Bu şarkıyı Ömer Uçar İskenderun'dan bizleri izliyor. Türkiye'den Hakkı abi diyor, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi açtı programı izliyor. Biz de Ömer Uçar ustamıza, İskenderun'a selam ve sevgiler göndeririz Avustralya'dan. Dünyanın o bir tarafından Avustralya'dan selam ve sevgi göndeririz Ömer Uçar ve tüm ailesine, sevenlerine, bizleri dinleyen, radyolar başında dinleyen dinleyicilerimize, özellikle Ömer Uçar ve ailesine. Sıradaki şarkıyı çalacağız sayın dinleyiciler. Ve Yıldırım Gürses, sana nazar değmesin diyor sayın dinleyiciler ve dinletiyoruz. Evet.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatleri de 10.23'ü gösteriyor ve güzel şarkıları sizler için seçtiğimiz güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyiciler. Şimdi programımızda Sibel Can'ı dinleyeceksiniz, Hüsnü Şenlendirici dinleyeceksiniz ve Vurgun ve Telgrafın Telleri şarkısını sizler için çalacağız. Bu güzel şarkıyı, türküyü Uğur Kavak Airport Kebab House karavanından bizleri dinliyor. Uğur Kavak'a iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve evet, spikerleri aldık. Spikerleri Uğur'la bakıyorduk Vancouver'de ama bulamadık. Ama Melbourne'da bulduk bu spikerleri ve radyo için kullanıyoruz artık. Şimdi tahmin ettiyseniz güzel ses veriyor. Yani buradan bu küçük cihazla mikrofona ses veriyor. Ve ses daha kaliteli çıkıyor. Onu da aldık. Ama Vancouver'in her yerini gezdik. 2-3 hafta önce ve bulamadık bu cihazları ama Melbourne'da bulduk ve kullanıyoruz. Ve sesler daha iyi çıkıyor. Hem Facebook'tan hem stüdyolardan güzel ses çıkarıyor. Uğur Kavak'a çok çok teşekkür ederim. Bana yardım etti ve bu cihazları aldık. Ayrıca Hakan Aykutlu da yardım ederek bu cihazları aldık sayın dinleyiciler. Onun için daha iyisi, sizin için daha iyi yapmaya çalışıyoruz programları sayın dinleyiciler. Tabiatıyla kısıtlı imkanlar elimizde ama ne kadar yapabilirsek yapmaya çalışıyoruz sayın dinleyiciler. Tabiatıyla bu radyonun yaşaması için cepten de para veriyoruz. Bu cihazları cebimizden de bazen koyuyoruz. CD'leri de hemen cebimizden verip alıyoruz. Sayın dinleyiciler, onun için bunları bir şey kazanmak için sizlerle paylaşmadım sayın dinleyiciler. Sakın sakın yanlış anlamayın. Evet, programımız devam ediyor ve şimdi hemen şarkılarımıza gireceğiz ve programımızı sürdüreceğiz sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı, evet, Uğur Kavak ve bizleri Kıbrıs'tan izleyen Turhan Ömer Akbelen Girne bölgesinden bizleri arıyor. Hayırlı yayınlar Bay Hakkı diyor. Kıbrıs'tan kucak dolusu selamlar. Biz de Avustralya'dan, Melbourne'dan, Brunswick'ten selam ve sevgi göndeririz. Turhan Ömer Akbelen ve ailesine sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı Sibel Can ve Hakan Altun'un seslendirdiği güzel şarkıyı Turhan Ömer Akbelen ve Uğur Kavak için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.30'u gösteriyor sayın dinleyiciler. Evet, şimdi çalacağımız şarkı Arif Edizer'den Ey Güzel Ada. Bu şarkıyı Serdar Cesurer, ayrıca Edi Kar, Turhan Ömer Akbilen ve Erdal Hasan Bedavacı ve ailesi için dinletiyoruz ve Arif Edizer programımıza katılıyor sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Ali Osman Veli için de dinletiyoruz.

0: diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyon seçeneğini üst düzey güvenlik yetkilileriyle masaya yatırdığı öne sürüldü. The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Kain ile İran'a yönelik tam ölçekli saldırıların yeniden başlatılması konusunda kapsamlı değerlendirmeler yaptığı. Görüşmede bazı yetkililerin işi bitirmek olarak nitelendirdiği askeri müdahale seçeneği masaya yatırdı. Trump'ın şu ana kadar nihai bir karar vermekten kaçındığı öğrenildi. Trump, Doha'daki görüşmelere ilişkin İranlılar epey mesafeye kaydetti. Geçen hafta onlara çok ağır darbeler indirdik. Sanırım şu an durumları iyi. Olay çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi diye konuştu Donald Trump. Sayın dinleyiciler, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'yı Hürmüz Boğazı üzerinden uyararak stratejik su yolunun bölge dışı aktörlerin askeri gösteri sahnesi olmadığını vurguladı. Orta Doğu'da sular durulmuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer 3 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisini korumak gerekçesiyle çok uluslu askeri görev gücü oluşturmaya hazır olduklarını açıkladı. İki lider Tahran'dan yanıt gecikmedi sayın dinleyiciler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Batı devletlerin attığı bu adımı açık bir maceracılık olarak nitelendirdiği stratejik su yolundaki askeri gövde gösterilerinin bölge istikrarını baltaladığını belirten Garibabadi, Batı dünyasına net bir res çekti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sayın dinleyiciler. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin hukuk danışmanı Münir Hattat, İrak genelinde yürütülen yolsuzluklarla mücadele operasyonlarında el konulan varlıkların miktarının akıl sınırlarını zorladığını belirterek 2003 yılından bu yana ülkeden çalınan paranın 2 trilyon doları aştığını açıkladı. Yunanistan Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Takos, Rum komedyenlerin telefon şakasıyla zor durumda kaldığı olay ülke siyasetinde büyük tartışmalara yol açtı ve muhalefet Takos'un görevden alınmasını talep etti. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Takos, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakası tuzağına düştüğü Vovan Lexus olarak tanınan Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stalyarov yayınladığı kayıtta Takos'un Ukrayna Savunma Sekreteri Rüstem Umerov zannettiği kişiye yaklaşık 12 dakika görüntülü görüştüğünü anlaştı. Yunan hükümetinin olayın yapay zeka destekli hybrid saldırı olduğu yönündeki açıklamalarını reddeden komedyenler Takos'u bir e-posta hesabı ve makyaj kullanarak kandırdıklarını savundu. Yunan muhalefeti Takos'un görevden alınmasını da istedi. Japonya'da yardım etmeye bahanesiyle kadınları evinde alıkoyan Masae Sakuraki tartıştığı mağdurun dudaklarını diktiği, konuşamayan kadın bir dükkana bıraktığı yardım edin notuyla kurtuldu. Japonya'nın Ibaraki eyaletine bağlı Koga kentinde kan donduran bir şiddet olayı yaşandı. Masaya Sakurai 49 yaşındaki ve evde çıkan bir tartışma sonrası 42 yaşındaki kadın ev arkadaşının dudaklarını iğne ve iplikle diktiği, zanlının evden çıkmasını fırsat bilen mağdur yüzüne maske takarak kaçmayı başardı. Yakındaki bir dükkana sığınan çaresiz kadın konuşamadığı için bir kağıda "Lütfen yardım edin" yazarak çalışana uzattı sayın dinleyiciler. Ve son dünya haberimiz İspanya'dan. İspanya mahkeme 4 ayrı suçtan yargılanan Başbakan Sanchez'in eşi Begoña Gómez'in Ankara'daki NATO zirvesine katılmak için yaptığı başvuruyu kabul etmediği, İspanyol basınında yer alan haberlerde pasaportuna el konulan Begoña Gómez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak NATO Ankara zirvesinde eşi Pedro Sánchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7 ve 10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiğini bildirdiği, Gómez'in zirvede eşine eşlik etmesine izin vermeyen mahkeme, Gómez'in kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için yaptığı başvuruyu ise kabul ettiği, İspanya hükümeti karara tepki gösterdi sayın dinleyiciler.
1: You're listening to Radio ZZZ.
2: Broadcasting in your language.
3: ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
4: 3 4 Z.
5: 92.3 FM.
6: 3 ZZZ.

Evet, sen dinleyiciler programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Bu güzel şarkıyı, Bülent Ersoy'un seslendirdiği güzel şarkıyı Orhan Mehmet, Sydney'den bizleri izleyen Orhan Mehmet, ayrıca Hüseyin Çakıcı, Uğur Kavak, Orhan Mehmet ve Eddie Carr Londra'dan bizleri izliyor. Ve Ergin Orhan için dinletiyoruz.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Taylan Cuma hatlarımız da bizimle konuşmak istiyor. Demin biraz önce mikrofonları gösterdik. Küçük mikrofonlar bunlar da sesler çok güzel çıkıyor. Mikrofonlar.
1: Temiz geliyor yani.
0: Çok temiz. Bunları aldık radyo için ve bunları kullanıyoruz. Tabii sorduğum arkadaşlar da hiç de yanlış anlamasınlar. Nasıl yaparsınız da daha iyi program yapalım dediğim sordum kaç kişilere. Tahmin eder misiniz? Hiç kimse söylemedi. Şunu böyle yapıyoruz da daha güzel ses çıkar diye bize söylemediler. Ama biz kendimiz bulduk. Bir cihaz alınsın. Bu cihazları korsun. Tabii pillidir. Korsun ve tertemiz ses çıkarır. Onun için biz bulduk, kendimiz bulduk, kendimiz de uyguluyoruz. Tabiatıyla dışarıda da çekim yaptığımızda daha iyi ses verir, daha iyi ses yapar. Yani söyleşi de yapabiliriz karşılıklı dışarıdan da sayın dinleyiciler. Ve bunları yaparken unutma sözünü şimdi Taylan. Bunları yaparken bize yardımcı olan Hakan Aykutlu ve Uğur Kavak bizlere yardımcı oldu. Ve bu cihazları aldık ve daha güzel program yaparız sayın dinleyiciler. Evet, Taylan Cuma, hoş geldin yine programımıza.
1: Hoş bulduk, seha geldik. İşte yine çok çok güzel bir ses geliyor. Sanki evimin köşesindesin ve konuşuyorsun.
0: Öyle mi?
1: Benim radyomdur böyle ama bilmiyorum ama çok temiz. Hakikaten.
0: Evet, doğrudur. Ben de güzel duyuyorum çünkü burada kulaklıklarım var ve
1: Kıbrıs'taki haberleri aldığımızda daha iyi, o da güzel bir şey der ama o kadar da böyle, o kadar da temiz derdi yoksa Kıbrıs'ın mikrofonları mı böyle?
0: Sana söyleyeyim, bizden kaynaklanmıyor.
1: Farkına vardın mı?
0: Bizden kaynaklanmıyor ama.
1: O oradadır. Ben bilirim. Öyle sesi kızın salyangoz gibi çıkıyordu. İngilizce söyleyenin.
0: Öyle mi?
1: Bilmiyorum, mikrofondaydı. Neredeydi bilmiyorum.
0: Tabiatıyla teknik arızalar güzel olabilir okudu, bazen.
1: Güzel. İkisi de güzel okudu.
0: Evet.
1: Anyway.
0: Evet, güzel oldu yani.
1: Yeah.
0: Konuş.
1: Dünya haberlerini ben çok iyi duymadım seni çünkü çay yapıyordum. Ne oluyor dünya haberleri? Yani harf devam ediyor mu?
0: Harp devam eder. En son aldığımız haberlerde İran'la Amerika Hürmüz Boğazı'nda tabiatıyla yani, haberlerde okuduk. Orada dövüş var. Harp demeyeyim.
1: Yani yok, Hürmüz Boğazı'nı ister işgal etsin. Yani her şey Amerika ister hepsini işgal etsin, kendinin olsun, başkasının hiçbir şey olmasın.
0: Herkes her şeyi almak ister, her şeyin sahibi olmak istiyor.
1: Ama onun da bir sahibi diyelim. Var değil mi?
0: Bilmiyoruz, o konulara da girmeyelim.
1: Yok girmeyin. Yani
0: daha iyi olur.
1: Yani bir şey olsun.
0: Çünkü yoruma girersek karşıya da hak vermemiz lazım, konuşsun. Onun için dikkatli konuşmamız lazım.
1: Evet.
0: Çünkü radyoyu dinleyen çoğu var. Onun için
1: biliyorum. Bizi sevenler çok var.
0: Evet.
1: Bizleri
0: doğrudur.
1: Sevenler çok var.
0: Doğrudur.
1: Hiçbirinin aleyhine bir şey söylemeyiz, birini çekiştirmeyiz.
0: Evet.
1: O kadar.
0: Evet.
1: Bir usul haline belki masaya otururlar, onu söylerim de Allah'ımdan dilerim.
0: Evet. Bu arada Su da bizden evvel program yapıyor Bosna Hersek'li arkadaş.
1: Tanıyorum, konuştum ona bir kez.
0: Evet, o da yazdı. Dear Hakkı Süleyman, I am glad to see you back in the studio diyor. And that you are healthy. Enjoy with your broadcasting and we are enjoying with listening.
1: Hepsi onu sıhhatli olalım.
0: Evet. Yani hepsi, herkes sıhhatli olsun.
1: Tabii.
0: Herkes sıhhatli olsun ve bu şarkıyı, bu sıradaki bu güzel şarkıyı da Suda Suljic Skolovic için de dinleteceğiz.
1: Armağan olsun.
0: Evet. Sen takdim et bakalım.
1: Bu şarkı ve sıradaki şarkıyı Suda arkadaşımıza armağan olsun.
0: Evet, çok çok teşekkürler Taylan Cuma. Sana iyi oldu. Akşamlar diliyorum.
1: Oldu, hadi iyi akşamlar sana da. Bye bye.
0: Bye bye, haftaya buluşmak bye bye. Üzere. Çok sağ ol.
1: Evet, haftaya buluşmak üzere.
0: Evet, bye bu bu şarkıyı sana da dinletiyoruz. Bülent
1: oldu,
0: Ersoy.
1: Teşekkürler. Bye bye.

Evet sayın dinleyici, bu arada Özkan Pastırmacıoğlu da bizleri izliyor. Lapta'dan, Girne'den sayın dinleyiciler. Ve Özkan Pastırmacıoğlu'na sıhhat afiyet dileriz. Selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan. Ve bu güzel şarkıyı da Özkan Pastırmacıoğlu için de dinletiyoruz. Ve Bülent Ersoy, doğduğum topraklar diyor sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Mehmet Emin Aslan için.

Evet sayın dinleyiciler, şarkıyı da bitirdik. Bülent Ersoy'un güzel şarkısını. Evet, bir spor haberimiz var. Albion Türk Gücü hafta sonu kendi sahasında Karınlı'da Unihill Eagles ile karşı karşıya geliyor. Cumartesi günü saat 15'te, yani 3'te akşamüstü Albion Türk Gücü Unihill Eagles ile karşı karşıya geliyor sayın dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyiciler. Ve Aşkın Nur Yengi, ay inanmıyorum diyor.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımızın da sonuna geldik. Saatlerimiz 11.1'i gösteriyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, sizinle programı bitirdiğimiz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız gelecek çarşamba, yani bu çarşamba olacak. Hasan Sayar arkadaşımız sizlerle beraber olacak. Ben de gelecek pazartesi sizlerle beraber olacağım sayın dinleyiciler. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Kıbrıs'tan bizleri izleyen arkadaşlarımıza da iyi günler dileriz. Selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler. Ve bu son şarkı Osmana şarkısı. Osmana Rumeli türküsü ve bu şarkıyı Suda Sulcic Skolovic için dinletiyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.
1: Ne de güzel.
0: Ve bu şarkıyı tüm Facebook'tan şu an bizleri izleyen arkadaşlarımız için